0: tu kwa alama ati alama mwa kwa oma wata mwa yomwe mwa yomwe wagome na ile teta lao sini wa shere kwa umwa yi wati ala umwe
1: tutie ye kusinwa evi ndani makosa
0: anongi na wende wanambesa nika na wanjo isi kwa uko
1: nanda
0: hindi yonya ilu hinda ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

0: Kuthu kesia, edhi wanu wenda kunene nina ito. Ndini wa maunena niya ilungu nisito. Tuko nesi muna ambani ii, noti, muonza noti, noti. Kenda ile itano, kenda ile itano. Kana, noti muonza itato, itato. Kenda ile itano, kenda ile itano. Kana utume SMS, kuisila nambani ii, ile ile kenda ile itano. SMS yeno, nesilingi ye komisioka, Mbaito FM, andu maito, thayo wito.
1: Baito FM and Maito Dayuito.
2: Nikki Sire Fire.